0: 93.0 Devrek FM.
1: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
2: Ya he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın bütün alkışlarınız.
1: Sanış 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: sever ben ölürüm yolum bunu unutma. Dönüp de kalbine bak unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 060

0: hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 0067 Devre Kefa. 0607 Devre Kefa.
1: 93.0 Devre Kefa.

0: reklamlar.
1: Al Buzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Al Buzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Al Buzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 60 37. Al Buzlar Düğün Salonları.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp

0: Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında devrek halkının hizmetindedir.
1: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732, 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543-576-3467.
3: Recep Odabaş. Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
5: Taksici kaslat biraz, acelem var benim.
3: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
3: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
3: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372-556-1476,
3: 0372-556-1147, Mustafa Günoğlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501-737-67.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541-488-4764. Kardelen Dondurma.
0: Devrek FM.
6: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışılmış. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekseydi boğazıma mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toplayacağım.

ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres

0: Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı Devrek Zonguldak
1: 0536 648 2102
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
1: Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
0: Recep Odabaş. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18. Taksici gazla biraz, acelem
3: var benim. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
0: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
4: Devrek FM
5: 93.0 Devrek FM.

0: sever ben ölürüm yolum, onu unutma. Dönüp de kalbine bak, unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Köfteci selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732, 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372-556-1476,
2: 0372-556-1147. Mustafa Günoğlu.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 6645.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
5: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
5: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
5: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
5: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
5: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her

0: markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim: 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18. Taksici kaslar biraz, acelem
3: var benim. Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim: 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
4: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.

0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trend Yol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
4: Taksici kaslat biraz, acelem var benim.
5: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızla anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
6: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
2: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
6: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
2: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
6: 0372 556 14 76.
2: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: 42 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçurtmalarım öper beni annem yanaklarımdan güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayatta

saya hamur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsam çok güzel

zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine. Rümenleri akıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel ha.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve kapalı olması bekleniyor.
2: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışla birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli
1: olmalı. Rüzgar kuzey doğusundan hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehir ise her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
5: 93.0 Devrek FM.

0: ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek Efa.

0: Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trend Yol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
0: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 66 45.
2: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713, 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: Devrek FM
4: 93.0. Devrek FM.

0: sever ben ölürüm yolum. Onu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
3: 93.0 Devrek FM.

0: Tek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: planlar.
1: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732, 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri.

0: dakikalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim: 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi'yle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
2: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
5: Taksici gazla biraz, acelem var benim.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi.
4: Bitmedi.
2: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek, Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
6: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM. Hey!

0: reklamlar.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş.
3: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18. Taksici kasla biraz,
5: acelem var benim. Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli liman.

0: yatırımlarınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
0: Al Buzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Al Buzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Al Buzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Al Buzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah, zoruna mı gitti kardeş, zoruna?

İhsan Yıldız'la Duygulu Günlere devam ediyoruz. Güzel bir şarkı çıktığı için kesmek istemedim. Bu süreçte de Gökhan Güney seni düşündüm diyor ama İhsan Yıldız Gülveren Hanım'a sanırım söyleyeceğin güzel şey seni düşündüm durdum

Gerçekten güzel bir parçaydı. Beni de etkileyen parçalardan, aşık olanlar için dinlenmesi gereken parçalardan biri. Selamünaleyküm. Ben Doğan Ayşirin. Haluk Levent, doğru, özür dilerim, ben yanlış okudum. Levent Yüksel'den Medcezir şarkısını istemiş, sağ olsun Doğan Ayşirin. Çok teşekkürler, güzel bir parça seçmişsin. Doğanay, bugün buradayız inşallah. Epey bir saat oturalım dedim. Ben de ilk yayını senle açtık. İnşallah Allah her zaman dinlemeyi nasip eder ve istediğim parçayı da

Evet dostlar, arkaya bir fon müziği koyalım mı? Şöyle. İhsan abinin mesajını okuyacağız. Kolay iş değil onun için. Selamünaleyküm. Ben İhsan Yıldız. Hayırlı yayınlar değerli abim. Teşekkürler, ne demek. Can parçam. Bunu Gülveren Hanım'a söylüyor. Can parçam, gönlümün nuru, güzel hatunum, Gülveren'im, seni çok seviyorum. Ben İhsan Yıldız. Aşık, bir garip aşık, İhsan Yıldız. Demiş ki, bir cennet arıyorum. O da Gülveren'in yanında demiş. Ona da güzel bir şarkı hediye etmiş zaten. Cennet gibi.

bu kadar ağlamayalım. Seni anlatmaya kelimeler yetmez. Zaten yetmeyecek de. Sen benim gecem, gündüzüm, her şeyim, ekmeğim, aşımsın, biliyor musun?

Evet dostlar, cennetim demiş Gülveren Yıldız'a İhsan Bey, cennetim olur musun demiş. Evet dostlar, selamun aleyküm demiş Devrek, cezaevinde bulunan Cino Görkem kardeşime ve dostlarıma Bayrampaşa Tuna Caddesi'nden kucak dolusu sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyorum. Zindanlar soğuk, zincirler yaşlı, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz demiş. Sessiz ve derinden yaşa, burası Bayrampaşa. Sessiz ve derinden yaşa, burası Bayrampaşa demiş. Şarkı dostum Cino'ya ve dostlarıma armağan ediyorum. Devrek Açık Cezaevinde Cino'ya, Görkem kardeşime ve dostlarıma Bayrampaşa Tuna Caddesi'nden kucak dolusu sevgiler iletiyorum demiş. Keşke ismini de yazsaydın Hacı abi. Öyle daha iyi olurdu. Cino kim olduğunu sen bilirsin herhalde. Onun için devam.

Evet dostlar, güzel bir şarkıymış. Gerçekten hoşmuş, harikaymış. Evet, Devrek Açık Cezaevinde bulunan Oğuzhan Arslan ve Berber Kadir Murat Yalçın'dan 10 Nisan şarkısını istemiş. Ankara'dan Uğur, ben Devrek Açık Cezaevinde Oğuzhan Arslan'a Eyüp Han'dan 3 gecedir yatamadım şarkısını çalar mısın demiş tabii ki. Ne demek, güzel parçaların hepsini çalıyoruz. Berber Kadir'e

0: Önce sen gittin lan şerefsiz. Ya senin için Allah'a dua ettim. Bir kızımız olsun istedim.
1: Hep böyle oluyor bu şarkılarda da.
0: Lan sen beni Allah'a bile mahcup
1: et. Bu erkekler terk edilmeye alışık mıdır nedir?
0: Ne yaptım oğlum beni terk edecek? Söyle lan. Sebebin neydi oğlum?

0: Murat Yalçın'dan güzel bir parça geldi gerçekten. Çeker giderim diyor. Durduğun hata diyorum ben de. Selamünaleyküm Recep abi. Ben Ankara'dan Ahmet. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Doğanay Şirin. Cino Görkem abilerime gelsin. Serkan Nişancı'dan demiş. Tabii ki hemen çalacağız. Doğanay Şirin'e ayrıyeten tekrar tekrar saygılar, sevgiler. İnsanın içine sağ olsun Doğan, bazılarını olduğun yerden bile mutlu edebiliyorsun böyle gördüğün gibi. Ben de bugün hiç kimse mesaj atmaz diye düşünüyordum. Çünkü spontane bir yayın olduğu için sağ olsun. Ben herkese kulak vermek istiyorum. Herkesin isteklerini de yapmaya çalışıyorum. Kadrimi kıymetimi bilmediniz ya. Eller kadir kıymet bilmedi. O şarkıyı da çalmak lazım. O kadar mücadele ettim ama ne yapayım? Serkan Nişancı fark etmez demiş. Ankara'dan Doğanay demiş. Çalacağız tabii ki. Şimdi sıraya aldım o şarkıyı. Bazen telefonumuzu arıyorlar. Radyonun telefonunu ama telefon yayında sessiz olduğu için göremiyoruz. Bunda iyiliğin. İyi günler ben Hasret. Devrik açıkta yatan Samsunlu Ramazan. Ramzan yazmışsınız ama herhalde Ramazan'dır. Ramzan Yıldırım için Yıldız Tilbe'den Sarışınımsın parçasını çalarsanız sevinirim demiş. Sonuna da eklemiş canım kocam demiş. Sanırım eşiniz istedi. Evet de Sayın Ramazan Bey, eşiniz herhalde, eşiniz istemiş sizin için Yıldız Tilbe'den Sarışın Saçar Şaşar mısın demiş. Sarışın mı demiş. Ramazan da Ramzan yazmış. Yani isminiz mi böyle, bilemedim de yani. Yani böyle mi olması gerekiyor onu da bilemedim. Nasıl söyleniyorsa öyle okuyoruz ha. Biliyorsun böyle facialar oluyor bazen. Şimdi örnek vermek istemiyorum da. Burada herhalde yağmur mu yağıyor ya? Burada yerler biraz çilemiş. Bir gök gürültüsü gibi bir şey geliyor ama. Selamun aleyküm. Az sonra yayın gidebilir yani. Selamun aleyküm. İstanbul Bayramtepe, Tolga Duman, Devrek dinlenme tesislerinde bulunan aslan kardeşim, can yoldaşım Cino Görkem'e ve ona dostluk eden Doğanay Kilin yazmışın kardeşime. Kocak dolusu sevgilerimi ve şerefli bir şekilde cezalarını çeken, özgür günleri bekleyen tüm mahkumlara Ahmet Kaya'dan dostlar düşmana karşı demiş. Türküsünü armağan ediyorum, Allah'a emanet olun demiş. Zindanlar soğuk, zincirler yaşlı, belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Güzel bir nakarat olmuş. Gerçekten ben Doğanay Şirin'in ve değerli Cino kardeşimizin o güzel parçasını dinleyelim mi?
1: Şöyle kafama yavaştan vuruyor bir kaya gibi.
2: Oyun oynayan çocuklar bile
0: fark etmez demiş, hesaplaşırız.
1: Onlar bile çözdü bu garip halimi. Ya falımıza bakan ablaya ne demeli?
0: Falcı
1: demiş. O bile şaşırdı, görmeliydin halini. Uzun lafın kısası gitmiyor be gülüm. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Sen yoksun ya, güneş doğmuyor bir türlü. Hep gece, hep karanlık. Halbuki sen olsaydın musmutlu yaşardık. Bilirsin sensiz asla yaşayamam. Bilirsin bu acıya dayanamam. Sen yoksun ya mahalle sessiz bu akşam. Sen yoksun ya sokaklar bomboş bu akşam. Sen yoksun ya ne tadım var ne tuzum. Kafamda biraz çakır bu akşam. Ama şunu unutma ya. Dünya küçük elbet, hesaplaşırız. Dünya küçük elbet, elbet karşılaşırız.
3: Fark etmez.

ne kadar sevsem de söyleyemem sana. Yağmur yağıyor usul usul göz bebeklerimden. Çöl diyorum, sensizlik oluyor. Bir sokak tenhalığına dönüyor yalnızlığım. Yalanım oluyor, sonum oluyor. Şaşırmışım.

Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlı kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asırı vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül benizli

yandı, debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit. Gün kar yağını yüze vuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler.

söyle türkünü sen. Erinme nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rurke'de.

güzel şarkılar ardı arkasına geldi dostlar. Hayırlı günler, iyi yayınlar dilerim. Zonguldak Devrek Açık Cezaevinde yatmakta olan namı değer Sarı için bir şarkı istiyorum demiş. Gökhan Namlı, Aysel Yakupoğlu. Evet. Şu arkaya müzik işini ben bir türlü halledemedim ya. Yeteneksiz miyiz neyiz? Bir dakika. Olmuyor, böyle romantizm de katamıyorum. Belki içimizde aşıklar vardır. Dağın başında olan bazı aşıklar vardır. Bizi dinliyor. Dur. Bu iyi herhalde. Sarı için bir istek vardı. Gökhan Namlı Aysel Yakupoğlu'ndan. Sen olsan ağlamam mı şarkısını çalarsanız demiş. Tabii ki. Selamünaleyküm Açık Cezaevinde Ceyhan Ergün. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Kapalı cezaevinde yatan kardeşim Serhat Akyol, Berat Akbulut, Tevfik Efe'ye selam olsun. İstemiş olduğum parça kardeşlerime ve beni tanıyan tüm eş dostlarıma armağan olsun. Bu parçayı çalarsanız sevinirim demiş. Hazar Yıldız'dan Bilsen demiş. Ceyhan Ergül, Serhat Akyol, Berat Akbulut, Tevfik Efe'ye Hazar'dan demiş. Ya abi bugün benim de şöyle güzel dinleyeceğim bir parça isteyecek yok mu ya? Aslında ben bugün İhsan Yıldız ve Gülveren Yıldız için Best of the yayın programı yapacaktım ama artık siz mesaj atınca okumaya ihtiyacı hissediyorum. Selam ben. Kolay gelsin. B9 koğuşunda Onur Korkmaz Engin. Nisadin çizgi çektim bu şarkıyı. Biraz yanlış yazılmış ama herhalde efendim. Sadece şarkının ismini yazarsanız Fikriye Hanım efendi sevinirim. Merhabalar Recep abi. Hayırlı günler. Hayırlı yayınlar. Bey Cuma kapalı A1 koğuşunda Ceren ben. Aa Ceren Hanım. Hangi Ceren? Bizim Ceren değil herhalde. Bizim Ceren daha dışarıda. Çok sürmez inşallah. Yani sürer de. Allah yine düşürmesin de. Ceren kızımız çıkmıştı çünkü. A1 koğuşunda Ceren ben. Ceren Hanım. Güzel parça istemişsiniz. İsmail YK'dan Özlüyorum Ben Seni parçasını ablam Yıldız. Arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe, Medine ve Melike'ye armağan ediyorum demiş. Melike Hanım yeni mi geldi? İlk defa duydum bu ismi. Seni dinliyoruz. Aa teşekkürler. Zaten Tuğçe Hanım, Gülçin Hanım bizim çok değer verdiğimiz. Yani inşallah çıktıklarında yani tanışmak isteyeceğimiz insanlar, bizi gerçekten canla başla dinleyen arkadaşlarımızlar, onlara değer veriyoruz. Onun için ya ben beni dinleyen herkese değer veriyorum da ama kadrimi kıymetimi bilmediler. Murat'ı devrettik yayını. Bugün de nasıl düştüyse düşmüş bana. Bak patron olmak da bir şey ifade etmiyor. Görüyorsunuz yani. Evet. Efendim İsmail YK'dan Özlüyorum Seni parçasını ablam Yıldız. Gülveren Yıldız Hanım mı? Ablam Yıldız herhalde, Yıldız Hanım. Arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe, Medine ve Melike'ye armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Artık onlara nasıl bir övgü söylesek bilmiyorum. Hepsi değerli insanlar. Bizi dinliyorlarmış. Beni dinlerlerse sevinirim. Allah razı olsun. Zaten bir dinleyen onlar var. İyi yayınlar, ben Bey Cuma, dinlenme tesisi Devrekli Dursun Eğriyer C2 koşunda Can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Serkan Kefes, Has Toprağı Masına Akın Aksoy'a, tüm dostlarıma, dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkı C2 Mutfakçı grubuna gelsin. Çok sevdim seni. Bu sıradaki parça işi beni çok hoşuma gidiyor.
Bey Cuma dinlenme tesisi Devrekli Dursun Eğriyer. Devrekli misin? Hiç Eğriyer soy ismini bilmiyordum. Gerçi C2 koğuşunda Can abim, Naşit, Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Serkan Kefes, Has Toprağım bizim Akın Aksoy. Akın izle çıkmış, yanımıza da uğramadı. Ondan sonra da şarkı istiyor, çalmıyoruz diye. Dostum Gökhan gelmiş oğluna, selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkı C2 Mutfakçılar grubuna gelsin. Arkadaşlar, radyocular böyle konuşuyormuş, ben de taklit edeyim diyorum ama benimki olmuyor. Her şey ağızda durmuyor.

0: Selamlar Recep Bey. Bey 9 kuğuşunda Umut Altunkaya sıradaki şarkı Onur Korkmaz'a gelsin. Umut Altunkaya sıradaki parça sana gelsin. Onur Korkmaz'a gelsin. Onur Korkmaz'a. Güzel de bir şarkı buldum ha. Abi öyle bir şarkılar istiyorsunuz ki beni uyutacaksınız burada. Zaten bir tane Dağlar Kızı Reyhan var şu an dağlarda bizi dinleyen. Aşıklar diyarından o da yeni aşık olmuş. Hayatı boyunca hiç aşık olamamış. Gerçek aşkı tanıyamamış. Bir dağlar kızımız var. Bu arada 12. yargı paketiyle ilgili bir bilgi vermek istiyorum dostlar. Sonra şarkılarımızı çalacağız tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim, internette bir sürü bilgi olabilir, her şey olabilir ama ben biliyorsunuz... Böyle gönderiyorsun. Ne bu? Dayıcım, yanlışlıkla ses göndermişsin. Recep Bey, cezaevinde yatan oğlum Mustafa Küçük. Oğul şarkısını Umut Altunkaya için gelsin. Tabii ki. Benim mesajı okumayı unuttum diyor. Öyle mi? Özür dilerim kardeş. Kimsin? Zehra Hanım, özür dilerim. Vallahi hiç fark etmedim. Bende zaten bir yakın okuma sıkıntısı var. Yakın gözlüğü de yok. İhsan Bey bir yakın gözlüğü gönder ya. Sağ olsun İhsan Bey bir tane güzel bir hediye göndermiş. Ondan beri İhsan Bey'e karşı olan sevgimin büyük boyda arttığını gördüm. El örmesi inşallah kendi yapmıştır diye düşünüyorum ama. Mesaj atmayın yav. Bu kim ya? Ya bunun sesini de kısamadım ya. Hayri Kocabacak. Hayri Kocabacak, şey Tuğçe Hanım'ın babası mı? Babası mısınız bilmiyorum ama. Yani soy isimleri benzediği için bu şekilde düşündüm dostlar. Güzel müzik bulunca insan bazen böyle dinleyesi geliyor. 12. yargı...
1: Lan sen adamsın lan. Oğlum millet evet. Araba arıyor evlenirken. Lan sen adamsın. Hanımı bindirmişsin oraya gelinlikle. Allah'ıma kamyonette götürüyorsun lan. Sen adamsın lan, sen kimsen? Allah'ıma adamsın bak.
0: Arkadaşlar bu video önüme çıktı, özür dilerim. Bir tane gelin var, bir tane pick-up'ın arkasına bindirmiş. Adamın tepkisi bu şekilde. Onun için sesini duydunuz, özür dilerim. Yani adamın tepkisi şu. Bir tane önümüze pick-up var. Gelini arkaya tutturmuşlar. Adamın tepkisi de bu şekilde.
1: Oğlum millet araba arıyor evlenirken. La sen adamsın lan. Hanımı bindirmişsin oraya gelinlikle. Allah'ıma kamyonette götürüyorsun lan. Sen adamsın lan, sen kimsen? Allah'ıma adamsın bak. Kamyonetin arkasına gelini atmak nedir oğlum lan? Sen nasıl bir manipülasyon aklına sahipsin? Senin nasıl bir ikna kabiliyetin var ya? Biz araba beğendiremiyoruz Türk milleti olarak gelin arabasında. Sen nasıl ikna ettin bu kardeşimizi, sana helal olsun. Adam ya. Hani bir kahve içen vardı, erkek ya diyordu lan, erkek bu. Bak. Kardeşim benim. Allah bir kamyonette kocatmasın inşallah. Allah sana bir ev bir de araba nasip etsin. La adam ya, bak bindirmiş onu. Yenge Hanım sana da helal olsun. Hiç mi egon kibirin olmadı?
0: Evet, böyle bir kusura bakmayın arkadaşlar. Önümüze denk geldi. Bir tane gelini gerçekten bir pick-up'ın arkasına bindirmişler. Çok acayip duruyor. Görmenizi isterim. Adamdaki o ifade çok hoşuma gitti. Size paylaşmak istedim. Yani bizim bu zamanın kızlarına, Tuğçelerine, Gülçinlerine, Gülverenlerine, ne bileyim Medinelerine, ne bileyim şeylere araba beğendiremiyoruz ya. Adam o içindeki duyguyu dışarı nasıl atmış? Yani istiyorlar ya lüks araba, lüks düğün salonu, lüks altın, yok şudur budur. Ama adam pick-up'ın arkasına dediği gibi...
1: Oğlum millet araba arıyor evlenirken. La sen adamsın lan. Hanımı bindirmişsin oraya gelinlikle. Allah'ıma kamyonette götürüyorsun lan. Sen adamsın lan.

0: Sen kimsen?
1: Allah'ıma adamsın bak. Kamyonetin arkasına gelini atmak nedir oğlum lan? Sen nasıl bir manipülasyon aklına sahipsin? Senin nasıl bir ikna kabiliyetin var ya? Biz araba...
2: Evet, araba beğendiremiyoruz diyecekti. Evet. Recep abi, ben Onat. Sesini duymak güzel. Bizleri unutma. Estağfurullah Onatçığım. Seni unutma imkanım var mı ya? Estağfurullah. Seni çok seviyorum Umutçuğum. Onatçığım. Yazın gıda standı açılmıyor. Burada standlarda haberin vardır. Gerçi sen şeyde çalışırsın. Güzel bir an falan filan. Hayırlı yayınlar A5 koltuğunda yatan cam parçam Serhat Özer'e ve yanında olan abisi Barış Demiral'a gelsin demiş. Teşekkürler. Serhat Özer canım oğlum, cam parçam Serhat Özer'e, yanında olan abisi Barış Demiral'a gelsin. Bir dakika. Evet. Evet. Serhat Özer. Evet arkadaşlar, şarkımızı da çalalım artık. 12. yargı paketindeki süreci anlatacaktım ama şarkıları çalalım. Çok fazla konuştum. Özür dilerim.

0: güzel bir parça. Bir mesajı okumamışız ama ablayı da es geçmek istemiyorum. Barış Demiral ve arkadaşları, Bartınlı Zego, Serhat Özer, Gökhan Elik, Namı Değer, Sofi, Diyarbakırlı Ramazan, Sercan Soydan, Çay Cumalı Olgu'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş Barış Demiral ve arkadaşları, Bartınlı Zago, Zagor mu Zago, Serhat Özer, Gökhan Elik, Namı Değer, Sofi, Diyarbakırlı Ramazan, Sercan Soydan, Çay Cumalı Olgu'ya demiş. Sağ olsun, güzel parçalarımız var. Çok teşekkürler. Böyle sıradaki parçayı isteyenlere gerçekten böyle var ya, alkış tutasım geliyor. Dağlar kızı Reyhan. Bir dakika arkadaşlar. Ben acemi olduğumu size söyledim. Özür dilerim. Bir dakika. Tekrar. A1 kurşundan azar yemeden şu işi çözelim.
1: Canım, kaç kere aradım, ulaşamadım. Gittiğin gideni hiç beni sormadın. Ne hallerde olduğumu merak etmedin. Belki beni hiç özlemedin. Belki de bensizliğe alıştın. Ya ben seni çok özlüyorum. Senin olmadığın bir dünyada ben yaşamak istemiyorum. Senden bana silmeye kıyamadığım gözyaşlarım kaldı. Silmeni bekliyorum canım, seni çok özlüyorum.

0: Evet arkadaşlar. Bakkal Özgür egemenlikte piknikteymiş. Aa. Adam egemenlikte piknik yapıyor, görüyorsunuz. Bu hava yağışlı değil mi bugün ya? Ben öyle biliyorum. Hava yağışı diye biliyorum onun için. Selamünaleyküm Recep kardeşim, Ankara. 12. yargı paketiyle mi ilgili? 12. yargı paketiyle ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. Hatta daha öteye gidelim. Daha bir çıtayı yükseltelim. 12. yargı paketiyle ilgili küçük bir şöyle bir
1: Türkiye olarak biz adaleti ve hakkaneti yalnızca ulusal bir ilke değil, insanlığın ortak bir

0: Ortak bir her koşulda insan onuru, barışı ve adaleti savunmaya devam ediyoruz. Filistin halkının haklı mücadelesini ve Filistinlerin yanında olmayı her zaman sürdürüyoruz.
1: Aslında 12. yargı paketiyle ilgili bakanın açıklaması vardı. Onu direkt hatta bakanın ağzından paylaşmak istedim ama.
0: Türkiye yüzyılı adaletin yüzyılı olacak. Bu konuda Türkiye yüzyılı adaletin yüzyılı olacak. Bu konuda da biliyorsunuz zaman zaman ben ekranlarda, basında 12. yargı paketiyle ilgili bazı düzenlemeleri kamuoyunda açıklıyorum. Özellikle bizim bu ziyaretlerimizin amacı sahada bizzat gözlemlerimizi yasal statüye dönüştürmek. Baro ziyaretimiz de olacak. Barodaki avukat arkadaşlarımızla istişare ederek güncel sorunları, yargının daha hızlanması için, özellikle hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alarak daha sonra kanunlaştırma çabasına giriyoruz. Türkiye yüzyılı adalet.
1: Yani Akın Gürlek, Adalet Bakanı böyle bir konudan bahsetti. Kısa bir küçük bir söylemi daha var. Eğer dinlerseniz bunlardan bir ders çıkartabiliriz diye düşünüyorum.
2: Çok fazla bugün sizin bu programa katılacağınızı öğrenen vatandaşlarımızdan infaz düzenlemesi bekliyorlar. Ne demek bu beklenti ve olacak mı?
3: Tabii daha önce 11. yargı paketinde infaz düzenlemesi.
1: Evet, bu biraz şey oldu sesim.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. yargı paketi hazırlıklarında sona yaklaşıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle noterlerin sürece dahil edilmesi ve özellikle uzun süren ticari davalar ile iş davalarının hızlandırılması hedefleniyor. Bakan Gürlek, yargıdaki işleyişi kolaylaştıracak adımların paket kapsamında yer alacağını belirtti. Kanala abone olmayı unutmayın. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. yargı paketi hazırlıklarında sona yaklaşıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle noterlerin sürece dahil edilmesi ve özellikle uzun süren ticari davalar ile iş davalarının hızlandırılması hedefleniyor. Bakan Gürlek, yargıdaki işleyişi kolaylaştıracak adımların paket kapsamında yer alacağını belirtti.
1: Evet, böyle bir söylemi var arkadaşlar. Hatta bir söylemi de şu şekilde.
5: Merhaba Adalet Haber TV izleyicileri. Gündem çok kritik açıklamalarda bulundu. İnfaz düzenlemesi gelecek mi? 12. yargı paketinde neler var? İnfaz sisteminde değişiklik olacak mı? Genel af olasılığı var mı? Hangi cezalarda artırıma gidilecek? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hemen detaylara geçiyoruz. Bakan Gürlek, 11. paketin ardından 12. yargı paketi için hazırlıkların sürdüğünü ve Türk Ceza Kanunu ile infaz sisteminde bazı değişiklikler planladıklarını belirtti. İnfaz düzenlemesi bekleyenlerin gözü kulağı da Adalet Bakanı'na çevrildi. Genel af konusunda herhangi bir gelişme yok ama infaz düzenlemesi olasılığı yüksek görünüyor. Özellikle tutuklularla yapılan avukat görüşmelerindeki denetim boşluğuna dikkat çekti ve bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapılacağını sinyalini verdi. Uyuşturucu ve yasa dışı bahis konusunda taviz verilmeyeceğini, cezaların caydırıcılığının artacağını net bir dille ifade etti. Kanalımıza abone ol.
1: Evet arkadaşlar, böyle 3-5 parça dediğimiz gibi Adalet Bakanı'nın açıklaması oldu inşallah. Ama şöyle söyleyeyim, ben kendi nezdimde size paylaşayım. 12. yargı paketiyle ilgili genel affa sadece anlatsam sanırım yeterli olur. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalarda genel af olacağı yönünde bir bilgi yok. Adalet Bakanlığı tarafından paketin temel amacının af değil, yargı sürecini hızlandırmak olduğu belirtiliyor. Bakın arkadaşlar, yargı sürecinin hızlandırılması, eskiden 6 ay 7 ay sürüyordu dosya açmak gibi şey, bu tip şeyleri hızlandırmak için böyle bir şey var. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Burada anlatmak istedikleri konu başlıkları şöyle: hukuk davalarının daha hızlı sonuçlanması, arabuluculuğun genişlettirilmesi, boşanma davalarında yeni uygulamalar, noter yardımcılığı sistemi, tebligat işlemlerinin hızlandırılması, bazı ceza ve infaz düzenlemelerinin üzerine çalışmalar, çocuk suçluluğu ve çocukların korunmasına ilişkin yeni düzenlemeler şu an ön tarafa doğru çıkıyor.

Uzun süren davalar gibi, ceza adaleti gibi, işte dolandırıcılık suçları gibi ilgili bazı sıkıntılar da var. Haberiniz olsun. Arkadaşlar merhaba. Ben Tuğçe Kocabacak. Benden Doğanay Şirin'e. Oo. Aşk her şeyi. Evet. Doğanay Şirin'e. Tuğçe Kocabacak. Benden Doğanay Şirin'e. Ankaralı İbo, can neyim kafasını yaşıyorsun. Sen şarkısını çalar mısınız? Not, mektubunu aldım. Beni çok güldürdün. Allah da seni güldürsün. Doğanay Şirin güzel bir mektup yazmış. Bak Doğanay ne kadar güzel. İnsanları olduğun yerden bile mutlu edebiliyorsun. Bak demiş ki bizim Tuğçe Hanım, Tuğçe Kocabacak, mektubunu aldım. Beni çok güldürdün. Allah da seni güldürsün demiş. Amin diyoruz. Hep beraber inşallah gülelim. Tuğçe Kocabacak'tan uzun bir süredir bu mesajı okumayı bekliyordum. Doğanay Şirin'e, Ankaralı İbo'dan can neyin kafasını yaşıyorsun diye bir şarkı istemiş. İlk defa duydum bu şarkıcı arkadaşı. Nereden buluyorsanız bu değerli sanatkarları, onu da bilmiş değilim. Dağlar kızı Reyhan, benden de sana gelsin. Bir dinleyelim bakalım Doğanay Şirin'e giden parçada Tuğçe Hanım'ın anlatmak istediği duygusunu. Ya bunu duyan Doğanay Şirin durur mu? Demiş hikayede. Güzel bir başlayalım.

Tuğçe Hanım'ın Doğanay Şirin'e gönderdiği "Neyin kafasını yaşıyorsun sen" parçası gerçekten güzel bir parça, ama Doğanay Şirin kardeşimiz gerçekten güzel bir kardeş. Tuğçe Hanım hangi kafayı yaşarsa yaşasın, Ankara'nın da paşası, devreğinde paşası, Zonguldak'ında paşası, gönüllerinde paşası diyorum. Ve ben de sizlere, değerli Tuğçe Kocabacak ve Doğanay Şirin'e, A1 koğuşuna, A6 koğuşuna, C9 koğuşuna, C artık atmayayım da işte oradaki koğuştaki kader mahkum arkadaşlarına, Aslan Filizer kardeşime, Ersan Filizer kardeşime, Ersan Devrek Açık Cezaevinde yatan efsane isim Ersan Filizer'e bu parçayı hediye ediyorum. Gerçekten benimki de çok manidar bir hediye olacak.

Evet, güzel bir parçaydı gerçekten. Tuğçe Hanım'a ve Doğan Ayşirin'e gönderdiğim ve A1, A2, A3, A4, A5 hepsine gönderdim. Bütün koğuştaki arkadaşlara. Ersan Filizar'a da gönderdim. Sağ olsun kardeşimiz. Devrek Açık Cezaevinde ikametteydi şu an. Kendisi inşallah dinlemiştir. Güzel bir şarkı daha hediye etmek istiyorum. Bunu şu an kendini dağlara vurmuş. Çok değer verdiğim, sevdiğim bir arkadaşıma gönderiyorum. Dağlara gönderiyorum.

Evet dostlar, güzel bir şarkıydı. Benden geldi hepinize. Aslında güzel parçalarımız yine var ama ne yazık ki okumamız gereken bir mesajımız var. Doğan Ayşirin tabii ki boş durar mı? Durmaz. O da Tuğçe'ye iki çift lafını etmiş. Ama ilk önce şu A1 kuğuşunun bir mesajı var, onu okumam lazım. Merhabalar Recep Bey, hoş geldin. Ben A1'den Gülçin. Yıldız Tilbe'den. Ha, Gülçin Hanım. Gülçin Hanım, Yıldız Tilbe'den Aklım Sende şarkısını Yıldız'ıma, Ceren'e, Tuğçe Medine'ye, Melike, çok sevdiğim kız kardeşime gelsin. Teşekkür ederim. Ben A1'de Gülberen Yıldız. Kıymetli eşim İhsan. Yıldız Akın, seni seviyorum şarkısını istiyorum. Seni çok seviyorum eşim, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum demiş. Evet, merhabalar A1'den Gülçin Yıldız. Gülçin Yıldız. Bizim İhsan Yıldız, Gülberen Yıldız'la ilgili değil herhalde. Gülçin Yıldız farklı bir herhalde. Yıldız Tilbe'den, özür dilerim, Gülçin. Birleşik yazıldığı için çok birbirine uymuş. A1'den Gülçin Yıldız diye yazılmış. Oysa Yıldız Tilbe'den Aklım Sende şarkısını Yıldız'ıma, Ceren'e, Tuğçe, Medine'ye, Melike'ye, çok sevdiğim kız kardeşime gelsin demiş. Bir de tabii ki A1'de Gülberen. Gülberen mi? Gülberen mi? Hep yanlış yazılıyor. Vallahi abla, hangisi olduğunu bilmiyorum ama fark etmez. Kıymetli eşim İhsan Yıldız. Eşinden, en azından eşinizi biliyoruz. Öyle bağlayalım. Gülberen İhsan Yıldız. Akın, seni seviyorum şarkısını istiyorum. Seni çok seviyorum eşim demiş. İyi günler diliyorum demiş. Hep sevgi kelebekleri. Evet, günün en güzel mesajına geliyoruz. Değerli Doğan Ayşirin, az önceki manidar ve o güzel duygulu şarkının ardına demiş ki selamünaleyküm cevabı, ben Doğan Ayşirin. Tuğçe koca bacağı not. Ben resimleri unuttum. Sen resimlerin delisi olmuşsun. Ben akıllıya hasret. Deli parkında oturuyorum. Gelmek istersen gelirsin. Gelmek istemezsen de kendin bilirsin. Demiş. Levent Yüksel'den de Medcezir şarkısını hediye etmiş. Doğan Ayşirin, Tuğçe Kocabacak'a güzel bir not göndermiş. Ben resimleri unuttum. Sen resimlerin delisi olmuşsun. Ben akıllıya hasret. Deliler Parkı'nda oturuyorum. Gelmek istersen gelirsin. Gelmek istemezsen kendin bilirsin demiş. Ve ardına ne demiş biliyor musun?

0: Evet, güzel bir parça daha dinledik. Gerçekten uyumaya az kaldı diyeceğimiz bir parça. Arkadaşlar, ben farklı bir şey dinletebilir miyim bilmiyorum. Bugün bir şey dinledim. Yani yaşanmış bir olay size paylaşmak istedim. Bir vatandaşın bir halıcıyı arama hikayesi. Yani gerçek yaşanmış. Öyle sabırlı davranıyor ki gerçekten ibrete alem. Ben farklı bir şey hissettim. Yani çok ilginç bir sabırla bir halı yıkamacısıyla vatandaşın birisi arasındaki bu ilginç konuşma, diyalog, gerçek yaşanmış bir diyalog. Bir dinleyin bakalım sizde nasıl bir etki bırakacak.
1: Alo.
2: İyi günler. Orange Express mi?
1: İyi akşamlar abi, evet.
2: Mesaj gelmedi bana. Halıları aldınız. Ne zaman geleceği hakkında, fiyatının hakkında. Hiçbir şey, mesaj da gelmedi. Kağıt da vermediniz.
1: Abi araya pazar girdi. Bugün çalışmıyoruz. Yarın gelir mesajınız.
2: Ama
1: Halları
2: halıları
1: al.
2: aldınız.
1: Abi aldık halları da dükkana götürüp indirmedik. Halları aldık. Servis arabası evin önünde bekliyor.
2: Peki sorayım ben, ne zaman gelir?
1: Çarşamba günü gelir abi.
2: Tamam. Yani kurumadan gelmesin de, ya da temizlenmeden.
1: Abi biz halıları yıkamaya aldık zaten. Niye temizlemeden getirelim veya ıslak mı teslim edeceğiz yani?
2: Ben kaç tane alıcı evi yedim. Kimisi ıslak ıslak gönderdi. Kimisi temizlenmeden gönderdi.
1: Vallahi
2: Ben
1: abi şimdi
2: size daha önceden gönderdim, denedim. Temiz gönderdiniz, kurutmuş gönderdiniz. Gene aynı şekilde
1: aynı
2: temiz ve
1: şekilde
2: kurumuş
1: gelir
2: şekilde
1: abi. Bizim
2: istiyorum Mehmet Bey.
1: sistemimiz
2: Anladın? Bir
1: değişmez.
2: dakika.
1: Ne bir dakika abi,
2: Pardon.
1: hayırdır? Gecenin 11'inde aramışsın, bır bır, hayırdır? Ne istiyorsun abi, derdin mi?
2: Çünkü benim sözümü kestiğin için anlamadık. Benim sözüm bitmeden konuştun, lafımı
1: Lan
2: oturduğumu
1: abi,
2: gördün.
1: gece gece piyangodan mı çıktın, gözünü seveyim ya?
2: Kardeşim, da gene sözümü kestin bak. Bak benim derdim, yani anlatma, yani halımı yıkamak istiyor musun sen beni?
1: Ya aman, lanet olsun, yıkamayan istemiyorsan geri bırakıver en sabahleyin.
2: Hayır lan, halımı yıkamamı istiyorum ama eğer sen benim de dinlemeyeceksen ben nasıl
1: Lan
2: anlatayım derdim.
1: abicim, ben de diyorum ki her şeyin bir vakti zamanı vardır. Saat 11 olmuş diyorum. Şimdi mi geldi aklına? Dün üzeri yedin abi.
2: Ya ama sözümü kestin sen benim.
1: Ne oldu o zaman? Dünya mı yıkıldı sözünü kestiysem? Allah Allah.
2: Ya ben anlatamadım derdim. Onu demek istiyorum ben sana.
1: Derdin ne o zaman? Anlatıyorum ben de. Hadi anlat.
2: O zaman sözümü kesme, beni bekle biraz. Yani tamamı bitsin. Bak sözümün lazım, tamamı bitsin. Ondan
1: Lan
2: sonra
1: abi,
2: anlatma.
1: Allah karına sabır versin. Tövbe ya Rabbi. Gözünü seveyim. Kapat tamam ya. Yarın gelir mesajım. Yedin
2: Hayır
1: valla.
2: canım. Ben bak, sen beni hala gene kestin diyor o zaman. Gene kesiyor şu anda.
1: Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'e Resulallah. Buyur abi, ne istiyorsun?
2: Bak, benim sözümü kesmeden dinleyeceksen konuşayım.
1: Hadi dinleyin hadi.
2: Şimdi kardeşim benim.
1: Heh.
2: Sen ne zaman aldın benim halıları? Bugün sabah mı? Sabah aldım. Dün sabah.

0: mı aldın? Ne zaman aldın? Dün sabah mı aldın benim halatı?
1: Sen ne zaman verdin bilmiyorum abi. Ben günde 300 tane eve gidiyorum. Hatırlamıyorum yani.
0: Ya, sabahın aldın tamam mı?
1: Evet tamam.
0: Tamam sabahın halıları götürüyorsun da mesajı atmıyorum. Bak ben burada kimsin? Yani neden yani götürüyorsun hallarımı? Ne, ama kağıt vermiyorsun.
1: Lan götürü götürük 4 tane halıga mı kaldım senin? Ben 20 senedir halı yıkıyorum.
0: Sen benim yine götürürken...
1: Hay anasının sözünü mezunu tövbelerim estağfurullah ya.
0: Tamam sen ne mesaj attın.
1: Tamam.
0: Ama hallarımı aldın gittin.
1: Tamam. Abi yani sen halları sattım ben biliyor musun? Ben hırsızım.
0: Kardeşim sen ben empati yap bak. Sen beni dinlemiyorsun.
1: Ben neyin empatisini yapacağım? Ben de sana diyorum ki aldığım gün pazar günü çalışmıyorum. Dükkana gitmedim. Dükkan açılmadı. Halıların ölçülmedi. Ben neyin mesajını atacağım sana diyorum. Ölçmedim halıyı.
0: Ben daha tamamını bitirmeden ne konuşuyorsun daha? Gene bak ben daha hala bitirmeden sen gene girdin. Ne demek istediğimi anlamadan gene...
1: Lan küfür mü istiyor canın? Gece gece kapat şu telefonu lan başlat balına kelimini.
0: Ben küfür falan etmedim bak ben sana karşı. Hala küfür etmiyorum. Ben sana derdimi anlatmaya çalışıyorum.
1: Ben de sana derdimi anlatıyorum. Diyorum ki yarın gelir senin kafan mı güzel? Anlamadım ben ne yapmaya çalışıyorum ya Allah Allah.
0: Yapmaya çalıştığım derdimi anlatmaya çalışıyorum. Sen benim sözümü kestiğin için hala anlatamıyorum.
1: Senin konuşman bitmiyor. Sen dulgar gibi konuşup duruyorsun. Ben anlamadım bu işi.
0: Çünkü sözümü kesiyorsun anlatamıyorum. Her seferinde baştan başlamak zorunda kalıyorum
1: tamam.
0: Sen böyle yaptığın için.
1: Ben de sana diyorum
0: bak
1: ki.
0: Ben,
1: senin halının, kiliminin, senin bir sıyıttırın. Çünkü benim biraz sıkıntılı bir an biliyorum ben 46'lıyım. Ondan sonra birbirimizi kırarız. O yüzden hiç birbirimizi kırmayalım. Yarın sabah akıllı akıllı konuşalım. Gece 11'de iş yapmayalım yani.
0: Kardeşim bak ben o zaman bak benim sözümü kesilmeden dinleyeceksin. Ben de anlatacağım derdim o zaman bak. Yani sen madem anlaşmak istiyorsun.
1: Hayır
0: derdim bitmiyordu.
1: Senin sözün bitme. Ha dinleyin hadi bir daha sabır.
0: Çünkü kesip dinleyeyim. Duruyorsun.
1: Hadi başa dönelim tamam. Ben senin halleri aldım bir gün sabah hangi günse. Neyse aldım götürdüm. İş vermedim fatura vermedim. Ölçülerin mesajını yollamadım. Ben inmeyeyim, cinmeyeyim. Buraya kadar anlaşıldı. Tamam, sonrası ne abi?
0: Sen konuştun bak şimdi. Ben onları başta anlatmak zorunda kalacağım. Şimdi bak, sen benim pallarımı sabahına aldın götürdün. Ne fatura verdin, ne mesaj attın, ne başka hiçbir şey yapmadın. Şimdi empati yapsam kendini benim yerime koy.
1: Koydum.
0: Peki, yani koydun. Ha. Benim bu adam benim pallarımı aldı. Ne
1: tamam.
0: Mesaj attı, ne fatura
1: tamam.
0: Verdi, ne hiçbir şey yaptı.
1: Tamam.
0: Ben yani tedirgin olmaz mısın? Ben sana
1: lan 4
0: hiçbir iddiamda bulunmuyorum.
1: Lan 4 tane yaza anasını satenlerin vurun kafayı yatarın gecenin 11'inde bunu mu düşünürüm ben? Senin kafa güzel vallahi.
0: Gene kestin sözümü.
1: Dayı sabrımı zorlama. Bak yemin ediyorum gün yüzüne çıkmamış küfürler ederim. Ben sinirli adamım ben 46'lıyım bak kapınağım duruyorsun etme diyorsun sana.
0: Tamam kardeşim o zaman yarın hallerim bak ben madem öyle söylüyorsun. Benim sözümü de dinlemiyorsun. Sözümü kesip de duruyorsun.
1: Lan konuşman madem... bitmiyor. Senin karın ailen Allah sabır versin. Nasıl bir adamsın ya?
0: Tamam. Yarın getir kardeş. Ben madem öyle diyorsun ben ne diyeyim sana?
1: Lan halın
0: sen sözümü dinlemiyorsun.
1: Bak tövbe ya sabır. Allah'ım mesallele seyyidin ha Muhammeden.
0: Tamam.
1: Tamam. Sabır çektim. Devam.
0: Bak, yarın
1: he, tamam halların getirin. Tamam kardeş oldu. Hadi iyi geceler. Saat 11'de arama bir daha ben. Sağ ol. Hadi. Senin kafa güzel. Yalnız benim karşıma çıkma. Valla bunun hesabını bilmiyorum. Çok sinirlendim şu an. Ben sabaha kadar uyuyorum. Sen şimdi uyursun yalnız rahat rahat.
0: Tamam yarın getir. Anlaşamıyoruz abi. Sözümü kesip duruyorum sana. Ne yapayım ben?
1: Senin sözünü de sana da. Dilini kesmediğime dua et diyorsun. Sen sus lan mı lan?
0: Tamam,
1: ya sabır ya Resulallah. Kapat lan.
0: Tamam kapatıyorum. İyi günler.
2: Arkadaşlar böyle bir yaşanmış bir şey dinlettim. Belki bana biraz tebessüm ettirdiği için paylaşmak ihtiyacı hissettim. Arkadaşlar gerçekten yaşanmış bir olay. İnşallah beğenmişsinizdir. Biraz olsun tebessüm bırakmıştır diye düşünüyorum dostlar. Biraz tebessüm bıraktı. Biraz da şarkı bıraksın bize. Beni şu an çok uzaklarda dinleyen

Evet dostlar. İhsan abi ben şöyle anlatayım. İhsan Yıldız abi kendisi boncuğu kendim yaptım diyor. Ben dedim ya emek çok önemli bir şey. Gerçekten emekle göz nuruyla yapılmış her iş gerçekten çok değerli. Bir şeyin değerini o işin ustası bilir gerçekten. Ben çok teşekkür ediyorum. Onun için de sizin hediyeden sonra size olan sevgimin çok fazla arttığını gördüm. Yani hediye alınca bana bir haller oldu. Bilemiyorum. Hani gönderecek olan olursa öyle de önünü açayım dedim. Tabii siz bana hediye gönderdiniz. Sağ olun. Tabii bunun yanında gözünüzün nuru, can helalim dediğiniz Gülveren seni de çok seviyorum demişin ve ona demişin ki hadi gel bu gece.

Evet, İhsan Bey değerli eşine gönderdiği o güzel parçadan sonra ben tekrar İhsan Bey'e, Gülven Hanım'a, Beycuma kapalı cezaevine devrek, açık cezaevine, Beycuma dinlenme tesisine benim seçtiğim güzel bir parça var. Yine aynı formatta aşıklar için Tuğçe Hanım'a, Gülven Hanım'a, Gülsüm Hanım'a, Elif Hanım'a, Mahmut Bey'e hepsine gönderiyorum arkadaşlar. Ben çok seviyorum bu şarkıyı. Sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum.

Selamünaleyküm. Ben Karadeniz Ereğli'den Sarhan Soysal. Devrek açıkta yatmakta olan Doğanay Şirin abime selamlar olsun demiş. Güzel bir parça göndermiş.

Doğan Ayşirin ama biz şimdik biraz biraz bahçede oturanları diyoruz. Ne yapalım? Onların bir istediği parça var. Bahçede çok oturmuşlar.

Her şey bitmiş değil. Değiştirebilirsin. Kötü günleri ardında bırakabilirsin.

siyahi adam gerçekten güzel çekiyor diyeyim, yalan dedi. Ben de aynısını söyledim. Selam abi, ben Ankara'dan Çağlar Şirin, Devrek'te yatmakta olan kardeşim Doğanay Şirin. Gökhan Doğanay'dan hangi duraktasın, yönümü bulamıyorum parçasını çalarsan sevinirim. Doğanay sizi çok selamlar abi, kolay gelsin, sağ olasın. Doğanay kardeşim, dostum. İyi yayınlar. Beycum Açık'ta bulunan oğlum Akın Aksoy ve Dursun Eğriyer, Mertçin İlker Şimşek için Akın'ın çok selamı var. Has topraklarıma şarkıyı siz seçin. Teşekkürler Akın. Akın Aksoy. Bizim aslında bu kadar da çok durdu ama inşallah hayırlısı diyorum. Akın artık çık artık. Selamünaleyküm Recep abi. Ben Doğanay. Mustafa Taş'tan arsız sevgilim abi çalarsanız sevinirim, tüm Ankaralılara gelsin. Doğanay Mustafa Taş'tan arsız sevgilim. Arsız sevgilim ilk defa duydum. Abi bu sanatçıları nereden buluyorsunuz ya? Hacı hayır, anlayamadığım şey, ben arasam ben bulamam yani bunları. Ben Meral Eğriyer. İstanbul Avcılar'dan yazıyorum. Beycum Açık Cezaevi C2 koğuşunda bulunan eşim Dursun Eğriyer'e selam gönderiyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim. Acı oğlundan ihtiyacım var, çalar mısınız demiş. Tabii ki arkadaşlar. Az önce gitmedim, buralardaydım. Arkadaşlar. Merak etmeyin, dipte de olsak, sonda da olsak, depresyonda da olsak beraberiz. Ben sizin için güzel parçalar seçtim. İçinde sübliter mesaj olmayan. Aslında şu parçayı Doğanay Şirin'den Tuğçe'ye gönderiyorum. Doğanay Şirin belki bu şarkımı beğenir. Karar onundur. Tüm sevenlere gelsin.

Evet, gerçekten Tuğçe Hanım'ın sorusuna güzel bir şarkıyla cevap vermiş olduk. Geliyor oğlan bizim, kız bizim diyoruz. Evet, merhabalar. Efendim, bir dakika. Nereden? Karadeniz Ereğli'den Mustafa ben. Beycumak kapalı cezaevi A1 koğuşunda bulunan can parçam, diğer yarım, eşim Ceren'e selamlarımı yolluyorum. İstek parçam Alişan'dan Var Ya, Alişan'dan Var Ya parçasını eşime armağan ediyorum. Demiş, onu çok seviyorum. Tez zamanda kavuşmanız dileğiyle, Rabbim izniyle, Rabbim sağlık sıhhat versin. Ceren Hanım değil mi? Evet, Ceren Hanım. Daha önceden bir Ceren Hanım daha vardı. O tahliye oldu. Benim sabahtan ifade ettiğim Ceren Hanım, o Ceren Hanım. Bu Ceren Hanım bilmiyorum. Alişan'dan Var Ya demiş. Tuğçe Hanım da bir soru sorduydu. Sanırım şarkılı cevap yetmiştir diye, yeterlidir diye düşünüyorum. Değil mi?

arkadaşlar, dostlar. Güzel bir şarkı seçtim. İnşallah beğenirsiniz diye umuyorum.

Kilitli pencerem, kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem.

0: Kayıkçılar Mevki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran Serkan Köktürk.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
2: Sakasu Bayi. CPM Bayi.
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem.
2: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476.
2: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
0: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
4: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
4: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM
6: 93.0 Devrek FM.

0: Zombi de fabana var, zombi de fabana var. Gözlerindeki kişi ben olamam.
1: 93.0 Devrek FM.

Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM. 93.0 Devrek

mevsim rüzgarları ne zaman eserse, o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan, güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayat.

kısaya yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsam çok güzel hal.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve kapalı hava,
2: akşam saatlerinde yer yer hafif yağışla birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli olmaları ve farklı
1: rüzgar kuzey doğusundan hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehir ise her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.

0: Reklamlar.
1: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycı Mağa Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipiyem Bayi.
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 14 76.
1: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bütün alkışlarınız.
1: Sanış 93.0 Devrek Efem.

0: Reklamlar. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü...

0: Ki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 77.

0: 30 köfteci selami selami albuzlu.
1: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran Serkan Köktürk.
2: Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
5: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
6: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam.

0: Devam edin.
1: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
2: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.

Ne verdin ki bana, ne istiyorsun benden, değil mi? Karşınızdaki insana tabii ki iyi veya kötü bir şeyler paylaştıysanız eğer tabii ki sonrasında tabii ki ister istemez belki ayrılıklar oluyor, belki baş

0: Başka şeyler olur, başka şeyler yaşanıyor hayatınızda. Hani geriye dönüp baktığınızda belki pişman olacağınız şeyler de yapmışsınızdır hayatınıza. Yapmış olduğunuz iyi şeyler de vardır. Cengiz Baba'nın da söylediği gibi, sizler karşınızdaki insana ne verirseniz o da size aynısını verir. Siz karşıdaki insanı üzerseniz o da sizi üzer. Eğer siz karşıdaki insanı kırarsanız o da sizi kırar. Hayat böyle yani, değil mi? Efendim herkese merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Bir haftanın ardında yine geldik buradayız sizlerle beraberiz. Kendi programımızda cumartesi akşamı 21-24 saatler arasında gönlünüze, yüreklerinize dokunan en güzel şarkılarla Hakan'la Silinmeyen Hatıralar programı kulaklarınızdan misafir oluyor. Sizlere de bizler, tabii ki sizler de bizlere misafir olabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan mesajları, duyguları bizlere ulaştırabileceksiniz. 0507-380-0067. Şu anda kimler bizleri nerede dinliyorsa, bulunduğunuz mekanlara, bulunduğunuz ortamlara kocaman kocaman selamlar olsun. Yine çok kıymetli insanlar bizleri dinliyor. Onlara da bir selam göndereyim hemen yayının başında. Öncelikle Sempa Tekstil'in değerli kalite güvencesi sevgili Altun Hanım bizleri dinliyor. Çalmış olduğumuz ve çalacağımız tüm güzel şarkıları sevgili Altun Hanım'a, onu tanıyan, onu seven dostlarına armağan olsun şimdiden. Yine sevgili Leyla Hanım bizi dinliyor Şanlıurfa'dan ve sevgili Veli Rodoplu yine dinlemede. Sevgili Veli'me de selamlar gönderelim. Onunla bugün kızı sınava girdi. İnşallah başarılı bir sonuç alır diyelim. Tüm öğrencilerimiz bugün sınavla cebelleşti. İnşallah neticesi güzel olur diye tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar dileyelim. Ve yine ikinci güzel Yaşayan Efsane yorumuyla da yolculuğumuz başlasın. Cengiz Baba ne dedi? Ne verdin ki, ne istedin benden? Sonrasına olmaz ki, böyle şeyler olmaz. Buyurun bakalım Cengiz Baba yorumu sizlerle beraber olsun. Devrik FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıralar başladı. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.

0: yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.
2: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.

Evet, devam edelim birlikteliğimize. Açılış şarkılarımızı bugün böyle Babalar Resteli eşliğinde yaptık. Öncesinde Cengiz Kurtoğlu, sonrasında Ferdi Tayfur sevenler için ve sonrasında da Müslüm Baba yorumu sizlerle beraber oldu. Vallahi bir şarkı seçtim aslında şöyle, İmparator'un çok sevdiğim güzel iki şarkı böyle arka arkaya bağlanmış. Hani tereddütteyim, çalsam mı çalmasam mı diye düşünüyorum.

Bilmiyorum. Nasıl yapacağız bakalım. Paylaşalım ya. Şöyle efsaneler Ece geçtiğinde yine çok fena şarkılar hazırladım. Ulaştıracağım. Yine Zonguldak'tan gönlü yüreği güzel insan bizi dinleyen sevgili Gülseren Hanım. Uzun aradan sonra tekrardan seni dinliyoruz diyor. Hoş geldin o zaman. İyi yayınlar olsun. Kendisinde kız rahatsızmış. Geçmiş olsun dediklerimi iletiyorum. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur diyelim. Tüm hastalarımıza da Rabbim acil şifalar versin inşallah diyelim. Hemen şöyle gelen mesajlara, yorumlara bakalım değerli dostlar. Kimler bizlere neler ulaştırmış. Sevgili Rabia Hanım mesaj yazmış ama elime ulaşmadı. İnşallah ulaşır diye ümit ediyorum. İyi akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız Hakan Bey diyor. Her zaman olduğu gibi dinliyorum. Mümkünse Sinan Özen'den. Çaresizim şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Yayınlar kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Yine sevgili Veli Rodoplu dinlemede ona darman olsun. Çalacağımız tüm güzel şarkılar. Hemen şöyle bakalım. Diğer gelen mesajlara. Bu arada istek şarkıları için abone olabilirsiniz değerli dostlar. Cumartesi ve pazar günleri için 5 şarkı siz istiyorsunuz. 2 şarkı da benden size hediye oluyor. Yani toplamda 7 şarkı cumartesi ve pazar günleri için emrinize amade olacak değerli dostlar. Tabii ki bu ayrıcalıktan da yararlanmak isterseniz abone olabilirsiniz programa. Bilginiz olsun. Kader Mahkumu yakınları, programımıza abone oluyorsunuz ve istemiş olduğunuz şarkınızı hemen yer vereceğiz. Dediğimiz gibi bugün ve yarın için 5 şarkı siz seçiyorsunuz. 2 şarkı da benden size hediye oluyor. Bilginiz olsun. Sizlere böyle güzel bir ayrıcalık yapmak istedim bugüne özel. O zaman şöyle devam edelim. Radyolara birazcık daha ses veriyorsunuz. Babalar Resteli eşliğinde devam edelim. Güzel bir imparator yorumu gelsin. Öncelikle şöyle radyolara birazcık daha ses verin bakalım. Verdiniz mi? Allah Allah. Bey Cumançık cezaevinde yatmakta olan eşim Hüseyin Topal. Onu çok seviyorum. Canım kocam sen benim sol yanımsın. Bugünlerde geçecek inşallah. Eşime armağan olsun sıradaki tüm güzel şarkılar demiş. Peki. Sevgili Hüseyin Bey'e ve Topal ailesine özellikle armağan olsun diyelim. Bu güzel şarkılar. Selamünaleyküm, yayınlar Zonguldak Bey. Cumaçık cezaevinde yatan M tipi kapalı cezaevinde A1 koğuşunda kalan Bircan Fatma Öztürk'e bütün güzel şarkılar ona armağan olsun demiş. Peki devam ediyoruz. İmparator Yalnızım ve sonrasına Ayşem, sonrasına Orhan Baba, sonrasına buradayız.

Şarkılar bazen ayrılığı anlatır, bazen de aşkı yaşatır. Şarkılarda yaşamak istediğin duygular şimdi senin için radyonda hayat buluyor.

biz yaratmadık mı? Her kalp atışından heyecan duyuyorsan, beni de seven var diye inanıyorsan, her zaman bu aşk

0: Devam ediyoruz. Güzel bir Orhan Gencebay şarkısı, hemen sonrasında mesajlarla, isteklerle, yorumlarla devam edeceğiz. Şu anda yine benim için çok değerli iki insan bize de kulak veriyor. Sevgili İsa ile Saklı Düşler ve sevgili Nazmi. Valla sevgili Nazmi'nin sesini özledik ya. Bayağı da yayınlarda yok kendisi inşallah. En kısa zamanda o da hafta sonu benden sonra yayın alacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Sizlere daha güzel, daha kaliteli yayınlar sunabilmek için tabii ki ben ve diğer tüm ekip arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikle sevgili Ferdi Müdürümüz tabii ki başta olmak üzere. Sonrasında tüm yayıncı arkadaşlarımız. Biliyorsunuz hafta içi birkaç yayında sevgili İsa sizlere merhaba dedi. O güzel sesi, o güzel programıyla. Kendisine bir kez daha aramıza hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Sevgili İsa ile Saklı Düşler, biliyorsunuz hafta içi çok sevilen güzel bir ses, güzel bir yorumcu sevgili Bülent Serttaş'ı da radyomuzda ağırlamıştı kendisi. Yine muhteşem bir program oldu. Gönlüne, yüreğine sağlık diyelim sevgili kardeşimin. Peki. Onlar şimdi Cengiz Baba şarkısı bekler ama Cengiz Baba şarkısı çaldım. Sıradaki güzel şarkılar onlara da armağan olsun diyelim. Şöyle Bülent Serttaş'tan güzel bir şarkı çalalım değil mi? Sevgili İsa ve sevgili Nazmi kardeşime özellikle armağan olsun. Çalmış olduğumuz güzel bir Bülent Serttaş isteği. Sonrasında da istek alan yine güzel bir Sinan Özen şarkısı vardı. Sonrasında Hires Erduş yorumu sizlerle beraber olacak. İstanbul Gebze'den sevgili Semih Hanım dinlemiş ve bu güzel şarkıyı da bizlerden istemiş. Gebze'ye de selam olsun. Hemen şöyle gelen mesajlara bakalım. İyi yayınlar, ben Bircan, açık cezaevinde yatmakta olan eşim İslam Gedik için sıradaki parça gelsin. Sen benim küçük yüreğimde yaşayan koskocaman sevginin sahibisin. Sen canıma can katan yaşama sebebimsin. Yanımda değilsen de cennetim, yokluğunda hasretimin sen kalbimle, kalp kelimelerle anlatamadığım, düşümden durmadığım tek insansın, tek aşkım. Seni çok ama çok seviyorum ömrüm diyerek de mesajı nihayete erdirmiş. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam Hakan Bey. Hayırlı yayınlar koşacağız. Ereğli'den Mustafa ben diyor. Beycuma kapalı A1 koğuşuna bulunan bir tanecik eşim Ceren'ime selamlarımı gönderiyorum. En güzel parçaları eşime armağan ediyorum. Güzel gözlüm, seni çok seviyorum. Rabbimin izniyle diyor, tez zamanda kavuşmamız dileğiyle Rabbim sana sağlık saat versin inşallah demiş. Amin diyelim. Mesajlara, yorumları göndermeye devam edebilirsiniz. Yine programımıza abone olmak isteyen sevenlerimiz olursa cumartesi ve pazar günü yayın için abone olabilirsiniz değerli dostlar. 5 şarkı siz istiyorsunuz, 2 şarkı da benden size hediye oluyor, bilginiz olsun. Bu güzel fırsatı da kaçırmamanızı tabii ki tavsiye ediyoruz. Ve Bülent Serttaş'la devam edelim, haber gelmiyor o yerden diyelim. Tüm seven kalplere, seven gönüllere bu güzel şarkı armağan olsun ve tabii ki sevgili İsa ve sevgili Nazmi kardeşime özellikle armağan olsun efendim bu güzel şarkılar. Sonrasında Sinan Özen. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Reklamlardan hemen sonra en güzel şarkılarla devam edeceğiz. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıralar devam ediyor.
1: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.

Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067.

0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İpek kuyumculuk.
3: Altın zarafet, pırlanta şıklık, hediye de en doğru adres.
2: Özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel modeller sizi bekliyor.
3: İpek kuyumculuk. Değeriniz parlasın.
2: Sedat Karagül'le. Devrek İstikbal'da özel büyük fırsat.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
2: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
3: %50'ye varan indirimler.
2: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
3: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
2: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
3: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
2: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
3: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
2: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
3: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
2: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
3: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
2: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
3: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
2: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
3: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
2: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
2: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
3: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
2: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
3: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
5: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
3: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz, Likitgaz Bölge Bayi.
3: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi.
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem.
3: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476.
3: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
6: Sizler de firmanızın tanıtımını, reklamını...

0: vermek istiyorsanız Devregafem WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.
1: Yeni yılın ilk günlerinde bu güzel kampanyalarımızla sizlerin hizmetinizdeyiz.
0: Gelin sizleri Batı Karadeniz'e, Türkiye'ye ve tüm dünyaya reklam yapalım. El alem sizi tanısın. Biz de sizin şehrinizi değiştirelim.
1: Gelin sizleri Batı Karadeniz bölgemizin en güçlü ve en çok yayın ağı olan 93.0 Devrek FM'de reklamınızı yapalım, firmanızı tanıtalım.
0: Buyurun gelin. İletişim için, bilgi almak için Devrek FM WhatsApp numaramız 0507-380-0067 üzerinden mesajla iletişim kurabilirsiniz.
1: Aleme değil, el aleme sizi reklam edelim.
2: Reklamları dinledin.
3: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
4: Hakan'la silinmeyen hatıralar yayında.

Hanım'ın istemiş olduğu güzel bir eser. Ben ilk defa dinledim. Gerçekten de çok güzel bir şarkıymış. Yüreğine sağlık diyelim. Evet, gelen mesajlara bakalım. Mesajlarda Ahmet Kaya şarkıları yine isteniyor. Ahmet Kaya'dan yine güzel bir şarkı hazırladım, göndereceğim. Şöyle gelen mesajlara, yorumlara bakalım değerli dostlar.

0: Evet, Ahmet Kaya'dan yine güzel bir şarkı hazırladım, göndereyim. Sonrasına mesajlarla devam edeceğim. Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Kader Mahkumu yakınları, Kader Mahkumu sevdiklerinize şarkılar çaldırmak isterseniz de programımıza abone olabilirsiniz. Değerli dostlar, 5 şarkı siz seçiyorsunuz. 2 şarkı da benden sizlere hediye oluyor. Bilginiz olsun. Bugün özel bir programdır. Bilginiz olsun. Hafta sonları biliyorsunuz Kader Mahkumu özel programıyla sizlerle beraber oluyoruz. Tabii ki bu program Kader Mahkumlarının özel bir programdır. O yüzden tabii ki abone olabilirsiniz. Hem radyomuza destek amaçlı hem de bizleri de tabii ki bizlere de desteklerinizi bekliyoruz sevgili dostlardan. Hani diyoruz ya, hiçbir zaman kimseye zorla bir şey yaptırmıyoruz. Gönlünüzden geçen tabii ki arzu ederseniz, isterseniz eğer abone olabiliyorsunuz. Bilginiz olsun diyelim. Şöyle benim Ahmet Kaya'nın yine çok sevdiğim güzel bir şarkısı var. Onu paylaşacağım değerli dostlar. Şöyle bakalım, bir mesaj gelmiş. Hemen ona bakayım. Ne istemiş? Dün mesaj göndermişsin ama bakalım sevgili mesaj göndermiş. Bunu okumuştuk. Evet, sevgili Recep Bey göndermiş, Almanya'dan selamlar, yayınlar kolay gelsin diyor. Teşekkürler. Ben Emrah Sior, ilk defa dinliyorum yayınınızı, gerçekten çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. Rica etsem Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemiş. Çalacağım, ortak bir şarkı var, sizlere de armağan olsun diyelim. O güzel şarkı gelsin o zaman. Ne çalalım Ahmet Kaya'dan? Şu metrisin önüne diyelim. Çok da sevdiğim güzel bir şarkı. Tüm kader mahkumlarına ve onların yakınlarına özellikle armağan olsun. Sonrasına devam ediyoruz. Sevgili Melat Yıldız yine bizleri dinlemede. Ona da selamlar, sevgiler sunmuş olalım. O da Cengiz Kurtoğlu'dan dualarım. Onunla çalar mısın? Sana ve tüm Devrek FM dinleyenlere, özellikle sevgili Veli Rodoplu'ya da armağan olsun demiş sevgili Melat ablacığım. O da emekli oldu, köşesine çekildi, artık dinlenme zamanı dedi. Hak etti gerçekten. Kendisine yeni hayatında başarılar diliyoruz. İnşallah her şey gönlünce olur diyelim sevgili Melat ablamıza. Yeni hayatında başarılar, mutluluklar diliyoruz. Ahmet Kaya ile devam edelim o zaman. Sonrasına bir Edip Akbayram şarkısı, hemen sonrasında Cengiz Kurtoğlu yorumu burada olsun. Sonrasında buralardayız. Radyolara birazcık daha ses veriyorsunuz. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosundasınız. Devrek FM'de ben Deniz Hakan'la berabersiniz.
1: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.

Ege'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067.

Frekansımız ayarlandı, çaylar kahveler alındı ve can kulağıyla dinliyoruz. Mikrofon tamamen sende Hakan. Geçmişin o güzel günlerine, tozlu raflardan inen unutulmaz şarkılara ve yüzümüzde tebessüm bırakacak o silinmeyen hatıralara doğru yolculuğa çıkmaya hazırım.

0: aşka,
1: sevgiye,
0: hüzne,
1: sevince,
0: mutluluğa,
1: mutsuzluğa,
0: ayrılığa,
1: kavuşmaya,
0: eski sevdalara,
1: yeni sevdalara,
2: arabeske doyacaksın.
3: Hakan'la silinmeyen hatıralar.
4: Bu şarkılar.

0: burunda ölebilirim. Ne güzel bir söz. Selami Şahin. Gözlerin bir silah sanki, bakışın kurşun. Evet, babam Osman Şenses ve diğer tüm koğuş arkadaşlarına sıradaki şarkılar armağan olsun denmiş. Yine güzel bir mesaj. Abi iyi akşamlar. Biz Zonguldak MTP kapalı cezaevinde kardeşim Emirhan Uyucu'ya şarkı armağan etmek istiyoruz. Uyucu ailesi seni çok özledi demiş. Peki, teşekkür ediyoruz. Sıradaki güzel şarkılar armağan olsun. İyi yayınlar Bey. Cuma dinleme tesisleri Devrekli Dursun Eğriyer C2 koşunda Can abim denmiş. Yine mesaj gelmiş. İsimler saymış. Peki, tüm dostlara gelsin sıradaki güzel şarkılar. Bey Cuma cezaevinde yatan mekansız Kral Cüneyt Demir Dövre. Demir Dövre öyle yazmışlar. Ailesinden Kerem Alışık'tan bir şarkı istemiş. Sıradaki şarkı gelsin. Bu mesajı okumuştuk. Bakalım. Evet, yayında ben varım. Hüsran yok. Bugün bilginiz olsun. Telefonun sonu 0601 olan dinleyicimiz bir şarkı istemiş galiba. Zonguldak Bey Cuma dinleme tesisleri A9 koğuşunda tahliye olan Berkan Kaya ve Samet Tokalı'dan koğuş arkadaşlar için denmiş. Ömer Sarkın, Umut Çolak, Berat Yıldız, Bayboros Yılmaz, Görkem Ay ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. İnşallah biz şu an birlikteyiz. En kısa zamanda özgür günlerde birlikte olacağız diyor. Kendinize çok dikkat edin diyerek de mesajı noktalandırmış. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkılar aman olsun. Selam B9 koğuşunda Onur Korkmaz. Sıradaki şarkılar A1'de yatan Güle gelsin diyerek de bir mesaj iletilmiş. Teşekkür ediyoruz. Mesajları yorumlamaya devam ediyoruz. 0507-380-067 değerli dostlar, mesajları, istekleri, duyguları iletebilirsiniz. Programda kim var?
1: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.
0: Evet, Hakan'la Silinmeyen Hatıralar 21-24 saatleri arasında hafta sonu, cumartesi ve pazar günleri sizlerle birlikte oluyoruz. Değerli dostlar, bilginiz olsun. Devam edelim. Yine güzel bir Seda Sayan'ın şarkısı gelsin. Kolay gelsin. Abim istek yapmak istiyorum denmiş. Peki. Devam edelim. Güzel bir Seda Sayan yorumu. Seviyor musun? Seviyorum diyor. Tüm seven kalplere, seven gönüllere armağan olsun efendim bu güzel şarkı. Devam ediyoruz. 22.35 Devrek FM'de Hakan'la berabersiniz.
1: Hakan'la Silinmeyen Hatıra.

0: Ya bu kadar güzel bir şarkı olabilir mi ya? Vallahi sevgili Lilent sizlerle beraber oldu. Evet, canlı yayınımıza katılmak isteyen bir sevenimiz var. Kardeşine, abisine buradan seslenmek istemiş. Hemen canlı yayını alalım, bekletmeyelim. Telefonun ucunda kim var? Kendisine bir alo diyelim. Alo.
1: Alo, merhaba, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar.
0: Teşekkür ediyorum. Nereden arıyorsunuz? Kiminle görüşüyoruz?
1: Zonguldak Halaplı, ben Bülbül. Zonguldak Halaplı'dan arıyorum.
0: Evet, yarı buyurun.
1: Yarı severek dinliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Zonguldak Kapalı Cezaevine A9 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Sercan Saydam'a çok çok selamlarımı söylüyorum. Onu çok sevdiğimi, yakın zamanlara kavuşacağımızı bekliyorum zamanla. Bir de onun yazdığı bir şeyi okumak istiyorum.
0: Tabii ki, programa uygunsa okuyalım lütfen.
1: Hayır, yok, zaten o söylemiş. Arkadaşları için bir şey okuyacağım da.
0: Tamam, buyurun.
1: Zonguldak ve Cuma Kapalı Cezaevi arkadaşlarım Olgun Güner, Bartınlı Zada, Diyarbakırlı Ramazan, Gökhan Elik, Serhat Özel, Barış Demirel'e sıradaki şarkıları armağan olsun. Sen miydin sevgilim, çalar mısınız diye öyle bir bana ufak bir şey geldi, bilgi geldi. O yüzden onu okumak için canlı yayınıza bağlanmıştım.
0: Sen miydin sevgilimi çalan, vay güzel şarkı gerçekten kardeşimize.
1: Biraz heyecanlandım ama kusuruma bakmayın.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah efendim, o zaman ben şarkıyı hazırlayayım. Siz kimlere armağan etmek istediğinizi tekrarlarsanız göndermiş olacağım şarkıyı.
1: A9 koğuşunda Sercan Saydam kardeşim, çok özlüyorum. Yani güzel günlerimiz yakında olduğunu emin ediyorum yani. O yüzden o şarkıyı armağan etmek istiyorum ve koğuş arkadaşlarına, ona çok çok sevdiğimi, çok iyi güzel günlerin yakında olduğunu düşünüyorum. Kendine çok iyi dikkat etmesini, onu çok sevdiğimi iletmek istiyorum.
0: Peki, ben de teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah tez zamanda kavuşursunuz diyelim kardeşinize.
1: İnşallah.
0: Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet, devam edelim. İlkbaharım kışa döndü. Semih Çek'ten çalalım o güzel şarkıyı o zaman. Sen miydin sevgilimi çalan, sevdiğime kem gözle bakan. Çok güzel bir şarkı.

Şarkının asıl sahibi sevgili Necat Alp'tir değerli dostlar. Ama gerçekten Necat abin de söylemiş olduğu o kadar güzel şarkılar var ki. Onlardan bir tanesi bu efsane şarkılardan bir tanesi. Sen miydin sevgilimi çalan? Anladım ki dostluklar yalan. Sen olamazsın diyor bu canımı acıtan, beni sırtımdan vuran. Ben onu delice sevmiştim. Gözlerine cennet demiştim.

Bir daha hiçbir gülen göze inanmam. Yıkılırım da dayanmam. Çıkarsızca sevdim ben onu. Böyle mi olacaktı sonu? Sen de yandın bu aşkta, ben de yandım. Hak etmedik biz bunu diyerek de yine güzel bir şarkı Semih Çek yorumuyla paylaşalım o zaman. Bu güzel şarkıyı hemen sonrasında da yine bir istek şarkısı var. Abone olan sevgili kardeşimize teşekkür ediyoruz. Desteklerinizden dolayı. Hemen mesajları okuyayım, sonrasında şarkı hazırda bekliyor. Paylaşmış olacağız iki güzel şarkıyı. Hemen sonrasında da yolculuğumuza devam edelim. Reklamlar öncesinde inşallah iki güzel şarkıyı dinleteceğim sizlere. Şöyle bakalım. Hayırlı akşamlar dilerim. Beycumati kapalı cezaevinde C11 koğuşunda yatan biricik oğlum. Annesinin bir tanesi Hayrettin Berk. Alkan için bir şarkı istenmiş. Lütfen bu şarkıyı çalarsanız çok sevinirim. Seni çok özlüyorum canım oğlum Hayrettin Berk. İyi ki benim oğlumsun diyor. Annem de bana bunu söyler. Ya çocuklar anneler için gerçekten hiçbir zaman büyümüyorlar. Ne kadar büyümüş olurlarsa olsunlar. Onlar hani böyle küçük çocuklar, böyle hani anneler onların üzerine titrer ya. Ne kadar büyüsek de, hani biz büyüdük desek de, annelerimiz gerçekten bizim büyüdüğümüzü hiçbir zaman kabullenemiyor. Çok da güzel bir mesaj göndermişsiniz. Teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık diyelim. Sevgili Sevilay Hanım göndermiş bu güzel mesajı. Teşekkür ediyoruz. Oğlunuz sevgili Hayrettin Berk'e de buradan selamlar göndermiş olalım. İstemiş olduğunuz şarkıyı da inşallah yayın içerisinde çalmaya gayret edeceğim. Selam Hakan Bey diyor. B9 koğuşundan Umut Altun Kaya. Sıradaki güzel şarkıyı ona da armağan edelim. Teşekkür ediyoruz. Beycuma cezaevinde A1 koğuşunda yatmakta olan arkadaşım Medine Özkan'a gelsin diyor bir şarkı. Allah'a emanetsin kızım. Peki teşekkür ediyoruz. O zaman istenen iki güzel şarkıyla devam edelim. Öncesinde Masum Kral şarkısı gelsin. Sonrasında Semih Çek yorumu gelsin. İlkbaharım kışa döndü bu sevdanın yüzünden. Vay gerçekten. Radyoların sesi biraz daha açalım. Açtık mı? Şöyle herkese bu güzel şarkıları dinletelim. Buyurun bakalım. Devrek FM'de Hakan'la berabersiniz. İki güzel şarkı sonrasında buradayız.

0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz, Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Saka Su Bayi, Sipi Yem Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476
2: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
4: İpek Kuyumculuk,
2: altın zarafet, pırlanta şıklık, hediye de en doğru adres.
4: Özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel modeller sizi bekliyor.
2: İpek Kuyumculuk, değeriniz parlasın.
4: Sedat Karagül'le.
5: Devrek İstikbal'da özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
5: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
5: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
5: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
5: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
5: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
5: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
5: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
5: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
5: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
5: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
5: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
6: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.

0: Köfteci Selami, Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami, adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732, 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
3: Sizler de firmanızın tanıtımını, reklamını vermek istiyorsanız Devrek FM WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.
4: Yeni yılın ilk günlerinde bu güzel kampanyalarımızla sizlerin hizmetinizdeyiz.
3: Gelin sizleri Batı Karadeniz'e, Türkiye'ye ve tüm dünyaya reklam yapalım. El alem sizi tanısın. Biz de sizin şehrinizi değiştirelim.
4: Gelin sizleri Batı Karadeniz bölgemizin en güçlü ve en çok yayın ağı olan 93.0 Devrek FM'de reklamınızı yapalım, firmanızı tanıtalım.
3: Buyurun gelin. İletişim için, bilgi almak için Devrek FM WhatsApp numaramız 0507 380 çift 067 üzerinden mesajla iletişim kurabilirsiniz.
4: Aleme değil, el aleme sizi reklam edelim.
5: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.

Evet, mesajlarınız iletilmeye devam ediyor. Gelen mesajları değerlendireceğim. Ben İstanbul'dan Caner Bey, Cuma Cezaevi A1 koğuşunda yatmakta olan arkadaşım Medine Özkan'a gelsin demişti. Sevgili Caner kardeşim, isteğine de yer verdik, çaldık, dinledik ve dinlettik kendisine. Sevgili Caner kardeşimden sevgili Medine Özkan'a geldi. Masum Kral şarkısı. Devam edelim mesajlara. Mesajlarınız yoğunlukta. Çalabildiğim kadar şarkıları çalacağım, bilginiz olsun. Yine abone olabilirsiniz cumartesi ve pazar günleri için değerli dostlar. Bunun altını çizmiş olalım. Çünkü istek şarkıları çok olduğu için yetiştiremiyoruz. Abone olan sevenlerimizin de isteğine öncelik veriyoruz. Bilginiz olsun. Böyle bir avantajınız oluyor. Bugün özel, yani bugün ve yarın özel yine güzel bir kampanya yaptım sizlere. 5 şarkı siz belirliyorsunuz. 2 şarkı da benden size hediye oluyor değerli dostlar. Sadece cumartesi ve pazar günleri için. Bir de şöyle bir şey var değerli dostlar. Hüsnü'nün yayın saatine abone olanlar ve Murat abinin yayın saatine abone olanlar, herkes kendi programından mesuldür. Bunun da altını çizmiş olalım. Ortada herhangi bir yanlışlık, herhangi bir karışıklık olmaması adına her programcıya, hangi programa abone olduysanız değerli dostlar, herkesin program saati ve yayın saatleri farklı olduğu için, o yüzden biz de böyle üçe böldük. Hüsnü kendi

kendi abonelerinin şarkılarını çalıyor. Sevgili Murat abimiz nitekim aynı şekilde. Ben de hafta sonları yayında olduğum için hafta sonu yine abone olabilirsiniz. Hafta sonu için değerli dostlar, bilginiz olsun. Bunun da altını çizmiş ve belirtmiş olalım. Herhangi bir karışıklık olmaması adına. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Meral Altay ben diyor. Bey Cuma açıkta olan diyor. Bir tanem canım eşim Volkay Atalay'a armağan olsun sıradaki güzel şarkılar. Saçının ucu kırılsa diyor. Kediler kendine dert edecek adamları sevin diyor. Merhamet bir adama yakışan en güzel şeydir diyor. Sen benim neşem ve rengimsin. Sensiz hayat renksiz ve neşesiz yarim diyor. Seni çok ama çok seviyorum diyerek de mesajı nihayet erdirmiş. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Ömer Sarkın'a nişanlısından. İnsan peşine düştüğü şeyden mahrum kalır. Çok sevdiği ile sınanır ve korktuğuyla yüzleşirmiş. Kötü günlerimizin sonunda geliyoruz seni. Sen diyor sakın diyor. Sakın ol. Yani sakin ol demek istemiş herhalde. Sakin ol. Akıllı ol diyor. Anlattıklarımı da unutma. Beni de üzme diyor. Bir tanem benim abonelim var demiş. Hafta içi dediğimiz gibi hafta sonu hafta içi ayrı olduğu için teşekkür ediyoruz. Hakan Bey diyor cezaevinde eşim mesajı var. Sizi dinliyorlar. Mümkünse ne demiş? Çalabilir mi diye soruyor demiş. şarkı isteğinde bulunmamışsın ki sevgili Mustafa kardeşim. Kolay gelsin. Devrek Açık cezaevinde bulunan Mehmet Keskin'den arkadaşları Biray Polat, Ümit Tanır, Koray Yalçın, Rıza Durmuş, Zonguldak'ta Hasan Dayı ve C8'de bulunan Cana Bey Cuma Açık cezaevinde bulunan abim Davut Bakırtaş, Beytullah Keleş, Oğulcan Tatlıcı oğluna Hava Otten bir şarkı istenmiş. İnşallah yetiştireceğim. Çalabildiğim kadarını çalıyorum. Bilginiz olsun. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Bartın'dan Nurgül Keskin. Devre Kaçık cezaevinde bulunan çok sevdiğim eşim Mehmet Keskin için Atilla Kaya'dan bir şarkı istemiş. Canımın içi sen benim her şeyimsin. Sen çok ama çok seviyorum demiş. Seni çok ama çok seviyorum ömrüm diyerek de mesajı nihayet erdirmiş. Teşekkürler. İyi akşamlar, ben sizden iki tane şarkı istiyoruz diyor. Peki, teşekkür ediyoruz diyelim. Yine sitemkar bir mesaj değerli dostlar. Hani abone olun deyince insanlar öyle bir tepki gösteriyorlar ki yani gerçekten biz de tabii ki saygıyla karşılıyoruz böyle. Anlayan dostlarımıza hiçbir zaman kırılmıyoruz. Bu radyo sizin radyonuz. Bu program sizin programınız değerli dostlar. B9 koğuşunda bulunan Tanju Türkoğlu'ndan A1 koğuşunda bulunan Neslihan Erdoğan'a selam olsun demiş. Bir şarkı istekte bulunmuş inşallah diyelim. İyi yayınlar, ben Oğuz Özdemir. Başta Beycuma Kapalı cezaevinde kalan kardeşim Ömer Sarkın olmak üzere tüm kadına mahkumlarına selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Kendisinde ne demiş? Bir şarkı istemiş. Ömer, biz seni kırdığın yerde toplarız. Hiç canını sıkma diyerek de güzel bir sitem ve güzel bir gönül alma mesajı ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Evet, bakalım mesajlar yoğunlukta. Teşekkür ediyorum ilginize. İyi akşamlar. Bey Cuma cezaevi B1 koğuşunda yatan kuzenim Berkan Mandıracı'ya sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Abim kendine çok iyi bak. Sağlığına dikkat et. Buradaki herkesin çok çok selamı var aklımızda ve kalbimizdesin. En yakın zamanda görüşmek üzere. Allah'a emanetsin Ahmet Kaan diyerek de mesajı nihayet erdirmişler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Bey Cuma Kapalı cezaevi B1 blok demiş. B1 blok Asım Yiğit Uludağ. Üzerimde o kadar çok yük var ki diyor. İçimden en çok senin yokluğunu bana ağır geliyor. Yalnızlığa karşı verdiğim en büyük savaşımsın. İnşallah bugünler geçecek.

0: geçer seni dört duvara mahkum eden hayat bana sensiz özgürlüğü yaşatıyor mu sanıyorsun? Seni çok özledim. O hasret kaldığım kokundan öpüyorum diyerek de mesajını niyete erdirmiş. Ahmet Kaya'dan o şarkıyı çaldım. Metis'in önü şarkısı. Sıradaki güzel şarkılar armağan olsun. Peki devam edelim. Mesajları iletmeye devam edebilirsiniz. Dediğimiz gibi programımıza abone olabilirsiniz. Şarkılarınızın hemen çalınmasını istiyorsanız. Çünkü yoğunluk var, bilginiz olsun. Cumartesi ve pazar günleri için 5 şarkı istiyorsunuz. Yani 5 şarkı, 2 şarkı da bizlerden sizlere hediye oluyor. 5 şarkı oldu, 7 şarkı cumartesi ve pazar günleri için çalacağız, bilginiz olsun. Güzel bir şarkıyla yine devam edelim değerli dostlar. Ne gelsin? Şöyle bakalım. Güzel bir Ebru Gündeş isteği vardı mesajlarda baktığım kadarıyla. Şöyle güzel bir şarkıyla devam edelim. Ebru Gündeş ne desin? Ben daha büyümedim sizlerle beraber olsun. Hemen sonrasında da yolculuğa devam edeceğiz. 0507 380 çift 067. Dediğimiz gibi programımıza abone olmak isterseniz, abone olmak istiyorum diye yazarsanız size detaylı bilgileri aktaracağım. Dediğimiz gibi hafta içi abonelikler farklı, hafta sonu abonelikleri de farklı oluyor. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyorum ilginize ve alakanıza.
1: Kimkine ne sevinçleri.
2: Hakan'la silinmeyen hatıralar.
1: Bırakın

Ya ve güzel bir Gülden Karaböcek yorumu sizlerle ben haber oldu. Yavaş yavaş da veda doğru gidiyoruz. Son gelen mesajları okuyacağım, sonrasına iki güzel şarkı daha paylaşacağım, sonrasına veda için burada olacağız. İyi akşamlar canlar, çok sevdiğim torunum B1 koğuşunda yatan Asım Yiğit Uludağ için.

0: Diyorsun ki tüm güzel şarkılar ona armağan olsun. Babaannen Menekşe Uludağ diyerek de mesajını nihayet erdirmiş. Teşekkürler. İyi akşamlar Ankara'dan. Cefariye B1 koğuşuna yatan yeğenim Asım Yiğit Uludağ için sıradaki parçayı istiyorum. Not diyor. Yiğidim aslanım, seni çok seviyoruz. Yine hep birlikte güzel günlerde görüşeceğiz diyerek de mesajı nihayet erdirmişler. İnşallah diyelim. İyi akşamlar B1 cezaevinde yatmakta olan yeğenim Asım Yiğit Uludağ, halan Emine Uzun diyor, seni çok seviyorum, sıradaki parçayı sana armağan ediyorum diyerek de mesajını iletmiş. Teşekkürler. İyi yayınlar Esra Taner, sizin aracınızla Beycuma B1 kapalı cezaevinde yatmakta olan yeğenimiz Asım Uludağ için diyor, Asım Yiğit Uludağ için diyor. Onu çok sevdiğimizi söyler misiniz ve sıradaki parçayı çalabilir misiniz diyor. Tabii ki efendim. Sevgili Esra Hanım ve sevgili Taner Bey'den Asım Yiğit Uludağ için sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun. Merhabalar Hakan Bey diyor. Beycuma kapalı A1 koğuşunda yatan Ceren Deren'e diyor, selamlarımızı yolluyoruz, dinlemedeyiz diyor. İstek parçamız diyor Yıldız Sibe'den bir şarkı istemişsin ama ben farklı bir şarkı hazırladım, size armağan olsun. Ablam Yıldız, arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe, Medine ve Melike'ye armağan ediyorum. Çalarsanız çok mutlu oluruz, iyi dinlemedeyiz diyor. Hayırlı yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Farklı güzel bir Yıldız Sibe şarkısı hazır sizler için, gelsin. Sonrasına artık bir güzel şarkı daha paylaşacağım. Sonrasına veda için buralardayız. İşte veda öncesi son şarkılarım kulaklarınızda. Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıralar devam ediyor.
1: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.

0: Efendim geldik yine güzel bir programımızın daha sonuna. Son iki mesajım var, hemen onları da değerlendireceğim. Bey Cuma kapalı cezaevinde yatan B1 koğuşunda yatan Ferhat durdu ve rüzgara gelsin sıradaki tüm güzel şarkılar demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi günler, iyi yayınlar. Ben Zonguldak. Bey Cuma kapalı cezaevinde kader mahkumlarına ben Asım Yiğit Uludağ bütün koğuş arkadaşına sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Ayrıca şu notu da iletirseniz çok sevinirim diyor. Elbet bir gün bu güneş bizim için de doğacak. Teşekkür ediyorum. Annesi Selma Uludağ diyerek de mesajı nihayete erdirmiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, yani 21'de görüşmek ve buluşmak ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. En güzel bekleyen ve en güzel beklenen Allah'a emanet olun. Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıraları dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında. Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.

0: akşamlık da bu kadar.
1: Şarkıların kalbe dokunduğu program Hakan'la Silinmeyen Hatıralar sona erdi.

Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: baktın zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: 93.0 Devrek FM.

0: bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Sustuk bitti.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçurtmalarım.

da yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel

zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine rümelleri akıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar.

0: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve hafif olması bekleniyor.
1: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışla birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
2: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
3: Sürücülerin dikkatli
0: olmaları ve rüzgar kuzey gözlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları
1: rüzgar
0: öneriliyor.
1: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehir ise her zamanki gibi hareketli.
2: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: 93.0 Devrek FM.